Rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, rababa, r

Okay, inti mami bura de savenimo, mami bura savenimo, mami bura savenimo, mami bura savenimo na yenche sene yebe kono. Mene wakaza izia na nyama e koso, jisheye e koso papa. But mami fon ko savenimo, and the program is really packed. But mami fon ra savenimo sisi ya, mami fon ra savenimo.